0: masumu no elimbisana
1: yena
0: kondi manayo bikisi yo kende malamu
2: na